Hadi profesör enerji, mümkün dağıttı gene mutlu bir rengi. Para dağılın, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin, çekilerin,